0: Alçak'ın kritiğini. Kuralım ama çok sınır. Bana
1: Pond Demir de yatayım.
0: Kuralım ona günah mı istersin? Beni tüp yatayım.
2: Bakın.